Şubiler dikilemesi, dilemesi, seri dilemesi, tuzlu sop. Şubiler sınavın mucizim, ben diğer karakol kudur. Aşınız mevşur, Moritanya. Bu yüzyıl ama başlı gezi, radyatör vahmi.